0: kaydı.
1: Men amila salihan feli nefsihi ve men asaa fe aleyha ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. İleyhi yuraddu ilmus sa'ah ve ma